0: Tamam kalır çıkıyor. Altı çıkmadı. Bizim de çıkacak. Kıtı kımalar altı. Kuş, şıkkıdı bana. Mata akış. Akış da alışkı. Sıvayış da. Kim kütelı zikir. Bakın şu kınım. Kınım şahım. Mikşas kınım. Vayuç. Çani hiç satmaz tabi. Çitlimizler. Kana çitlimizdesin çıkar. Ben kişi adam çıkar. Ama o çıkmadı ki de. Bizim bir çıkar da. Dolunlar kök iş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da çani gitmesin diye kıkır. Mozin kitlis da kalkasta. Şahı tiki akı.
1: Başar.
0: Ağına kalkın ki. Atak da tasayına pısız kınalı istatısın. Tınır çıktı. Okşadı. İtimiz iskarsı sırık.
2: Bu kuhuş mu?
1: Bu kuhuş mu?
2: Bu kuhuş demek için var.
0: Çıktı bir şıkkılar, kirlilerini aldı. Bakurdunu aldı, çıktı üstüne. Çıktı kıta kısmı kavaltıdan sıkışıydı. Yıktı kendine aldı. Zahmiş kıta kıta olsun. Kıta ne aldı? Çıktı kısmı. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç, lan gidişti, zıdağı aldı. Üçüncü vakitinin tutakı. Başı valiydi, valiydi, sorun ise kukasız kalır. Bir iki tabi çıkıyor. Bir iki tabi çıkıyor, kuras çıkıyor. Ondan yemeyiz iki dakikada. Taşıdın da yürüyüş işte ben. Sayın işte ben. Korkun da etkiler. Bakın tımazı, yukuna. Mırıs, dağıngiz, orkins. Çok sana kötü kullanıp, hızla olsa sınıf gitmek acaba. Ağaçlar, hadi şey de kullanıp. Ay kişisel kuşu. Lavuktanız kızı. İkili kez kuşlar çıksızı. Şükürden de akıl. Tabın dışta tuttu. Şükürden de akıl. Kibarın çıksız kuşu geldi. Şükürden de balık geldi. Zahil. Bakurdan ağzını noktayı çizip kal. Aykın çıçkatı çizip kal. Kızdan kurasını katadı çizip kal. Çizip kal. Aksın. Kulsa o atıklar çizip kal. Yula eğitle çizip kal.
1: Why?
3: I did sign up at the New Hulk Radio.
1: So what you think is New Hulk?
4: 91.1 FM.
1: Why?
5: Why? I don't know if you mean that. Scan up, I'm quick to the size, see them start to hike the. I let's get the now. I saw a course to my stuff. Asta aikit, kaikteet laat. Sata aina uhtus. Ahtsok, hitsi ketlumista taastus. Asta aitsastus, asluusto menetsastut ketlisi kutsu. Uhilutsiks, takans, ti kohentai ulakwa apasat kaut asatit kwa khot sana khomat asana taut asot tkhata psut khalat na khmosim ti takentai na khmosim Zaschaus nach mal, klappt die Eltern des Kzim, Kzim zu tau. Dayan kämpft das Tamlo Lustadach, das Sinchtach. Dayan kämpft das Sittach, weil das alles hat, das ist doch nachtach. Was kochat zu lachua. Klappasau tut die nach mal. Nachmau tut es doch. Sei es auch als Nachmau, wo du dimmst, auch du dimmst, auch du nimmst es doch. Auch du dimmst, gabst du dem Lutz. Alle Maskachs, das ein Auto. Auch du dimm, auch du nimmst es doch.
3: And the sign up of the New Hulk Radio.
5: I should sound what I thought. My colota, while I could have some that outlooks.
4: 91.1 FM.
6: Hi, hi. I guess some sound what? Some smash cows. Hi.
5: As I could. As well as, about that to come start. Skate is hampit. That to do slacht, what to suit out. Schehampit to talk and squat. I out name Sawanarkus. Sawanark. So that old. Old to all and down, put the clothes kaputs out salt. Line out, ich pechlen out, as line out, the tip of smartale, kutals at slacks, kutitlam start, halakwa, eisen zaun kutsalt. Ich makwalota, halakutals, zimtet. Outlooks, tchumau. Kamas no kusmech, kwele tse kese simtate le at. Aina le